0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 6 Ekim Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Almanya'da zorunlu askerlik yeniden tartışılırken vicdani red başvurularındaki büyük artış dikkat çekiyor. Fransa'da ise öğrencilerin eğitim koşullarına yönelik protestoları ülke geneline yayılıyor. Çalışma hayatında 13 saatlik vardiya tartışması, sosyal haklara yönelik eleştiriler ve Hessen'de kitap okuma alışkanlıkları da bugünkü haberlerimiz arasında. Şimdi ayrıntılara bakalım. Savaş hazırlığı içinde olan Almanya'da silahlı askerlik hizmetini reddedenlerin sayısı hızla artıyor. Aile ve Sivil Toplum Görevlileri Dairesi'nin verilerine göre 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde 12.102 kişi vicdani red başvurusu yaptı. Bu sayı 2025 yılının tamamındaki 3.879 başvurunun 3 katından fazla. 2024'te ise 2249 başvuru yapılmıştı. Artışın nedenleri arasında yeni askerlik düzenlemesi ve Almanya'daki gergin güvenlik ortamı gösteriliyor. 1 Ocak'ta yürürlüğe giren düzenlemeyle 2008 ve sonrasında doğan genç erkekler için zorunlu askerlik muayenesi öngörülüyor. Buna göre gönüllü asker sayısı yeterli olmazsa Bundestag yeniden zorunlu askerliği devreye sokabilecek. Özetle yeni askerlik düzenlemesi tartışılırken silahlı askerlik hizmetini reddedenlerin sayısı da dikkat çekici biçimde yükseliyor. Almanya'da gençlerin askerlik konusundaki tepkisi dikkat çekerken Fransa'da da öğrenciler bugün yeniden sokakta. Üstelik protestolarda yaşanan ağır yaralanmalar tartışmayı daha da büyütüyor. Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı protestolar bugün ülke genelinde yeni bir aşamaya ulaştı. Öğretmen sendikaları ve çeşitli toplumsal kesimler de öğrencilere destek veriyor. Protestolar sırasında gerilim de yükseliyor. 15 yaşındaki bir lise öğrencisi polis müdahalesi sırasında meydana gelen patlamada elini ve kolunun bir bölümünü kaybetti. Protestoların başlamasından bu yana 5000'den fazla kişi gözaltına alınırken polis müdahalelerinin özellikle çocuklar açısından orantılı olup olmadığı da tartışılıyor. Bugünkü gösterilerde öğrenciler daha fazla öğretmen, daha iyi eğitim koşulları ve bakımsız okulların onarılmasını talep ediyor. Fransa'da öğrenciler eğitim koşullarını protesto ederken Almanya'da ise tartışmanın merkezinde bu kez çalışma hayatı var. 13 saate kadar uzayabilecek çalışma süreleri için yeni düzenleme gündemde. Peki bu çalışanlar açısından daha fazla esneklik mi yoksa daha uzun çalışma saatleri anlamına mı geliyor? Almanya'da çalışma saatlerinin esnetilmesini öngören yeni düzenleme koalisyon içinde yeniden tartışılmaya başlandı. Düzenleme 13 saatlik vardiyaların önünü açacak. SPD örgütleri ise bu değişikliğe ancak toplu iş sözleşmesinin bulunduğu iş yerlerinde uygulanması şartıyla destek veriyor. Öneri günlük çalışma süresi yerine haftalık bir üst sınır getirilmesini ve böylece 39 saatlik haftalık çalışma süresinin daha az sayıda güne sıkıştırılabilmesini öngörüyor. SPD'nin işçi örgütü AFA'nın başkanı Cansel Kızıltepe, Almanya

0: ya da fazla mesainin zaten ciddi bir sorun olduğunu belirtiyor. 2024 yılında yaklaşık 1,2 milyar saat fazla mesai yapıldı ve bunun %54'ü karşılıksız kaldı. Tartışmanın merkezinde ise şu soru var. Çalışma saatlerinin esnetilmesi çalışanlara daha fazla özgürlük mü sağlayacak, yoksa daha uzun çalışma sürelerinin önünü mü açacak? Koalisyon görüşmelerinde bu konudaki pazarlıkların sürmesi bekleniyor. Çalışma saatleri tartışılırken Almanya'da sosyal haklar üzerindeki baskı da gündemde. Sendikalar ve sosyal kuruluşlar ekonomik yükün çalışanların ve sosyal destek alanların üzerine bırakılmasına karşı çıkıyor. Almanya'da hükümetin reform adı altında gündeme getirdiği sosyal kesintilere karşı sendikaların protestoları sürerken sol partiden hükümete ve büyük şirketlere eleştiriler geldi. DGB'nin çağrısıyla 26 Eylül'de Essen'de düzenlenen protestoya katılan Sol Parti temsilcisi Mehdi, eylemlerin daha geniş bir toplumsal harekete dönüşmesi gerektiğini savunuyor. Mehdi'ye göre hükümetin reform olarak sunduğu düzenlemeler çalışanların ve sosyal devlete ihtiyaç duyan insanların sırtına yüklenen kesintiler anlamına geliyor. Essen'de sendikaların gençlik örgütlerinin sosyal kesintilerle artan silahlanma harcamaları arasındaki bağlantıya dikkat çekmesini önemli bulan Mehdi, sendika yönetimlerinin de bu konuda daha açık bir tutum alması gerektiğini belirtiyor. Mehdi, protestoların henüz kitlesel bir harekete dönüşmemesinde toplumda yaygınlaşan "nasıl olsa hiçbir şeyi değiştiremeyiz" düşüncesinin de etkili olduğunu söylüyor. Mehdi, Junge Welt gazetesiyle yaptığı söyleşide bu nedenle sendikaların yanı sıra sosyal yardım ve sosyal politika örgütleri, iklim ve barış hareketleri, küya feminist hareketler, öğrenci örgütleri ve kesintilerden etkilenen diğer kesimlerin ortak bir mücadelede buluşması çağrısı yapıyor. Mehdi'ye göre hükümetin ekonomi politikalarının merkezinde büyük şirketlerin iş gücü maliyetlerini düşürme talepleri yer alıyor. Rekabet gücü gerekçesiyle çalışan haklarının budandığını söyleyen Mehdi, çözümün işten çıkarmalar, daha uzun çalışma süreleri ya da daha zayıf sosyal güvence olmadığını vurguluyor. Ona göre ihtiyaç duyulan şey kamu destekli yatırımlar ve çalışanları koruyan, güvence altına alınmış bir sanayi dönüşümü. Mehdi'ye göre gerçek bir reform insanların günlük yaşamını iyileştirmeli. Bunun için uygun kiralar ve enerji fiyatları, güvenilir toplu taşıma ve herkesin kolayca ulaşabileceği sağlık hizmetleri sağlanmalı. Sol Parti Kuzeyren-Vestfalia bunun için kamuya ait ve kar amacı gütmeyen bir konut şirketi kurulmasını, daha fazla konutun kamu mülkiyetine geçirilmesini ve sağlıkla bakım hizmetlerinin kar yerine kamusal ihtiyaçlar temelinde örgütlenmesini savunuyor. Sol Parti'nin mesajı özetle şu: krizden çıkışın yolu çalışanların haklarını budamak değil, kamusal yatırımları ve sosyal güvenceyi güçlendirmek. Sosyal haklar ve çalışma hayatındaki tartışmalardan sonra biraz da gündelik yaşamın daha sakin bir konusuna geçelim. Hessen'de yapılan bir araştırma, dijitalleşmeye rağmen basılı kitabın hala güçlü olduğunu gösteriyor. Hessen'de yapılan bir araştırmaya göre kitaplar hala birçok insanın günlük yaşamının önemli bir parçası. Ancak dijital seçeneklerin yaygınlaşmasına rağmen basılı kitap açık ara önde. Essen Radyo ve Televizyon Kurumu'nun araştırmasına göre katılımcıların %55'i her gün veya haftada birkaç kez kitap okuyor. En çok tercih edilen format ise %63 ile basılı kitap. E-kitapları %15, sesli kitapları ise %10 tercih ediyor. Kitap seçiminde ise polisiye ve gerilim romanları %52 ile ilk sırada. Bunları %33 ile bilgi kitapları ve rehberler izliyor. Katılımcıların %68'i kitapları öncelikle rahatlamak, %63'ü ise eğlenmek için okuduğunu söylüyor. 16-29 yaş grubunda ise kitapların eğitim, kişisel gelişim ve yaratıcılık açısından önemi daha yüksek. Kısacası araştırmanın ortaya koyduğu tablo şu: e-kitap ve sesli kitap seçenekleri hayatımıza girse de basılı kitap hala güçlü biçimde önde. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Haberlerin daha ayrıntılı halini ve gün içinde eklenen yeni gelişmeleri internet sayfamızdan okuyabilirsiniz. Radyo Kasa ile ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan, YouTube ve diğer dijital kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Yayınlarımızı paylaşmayı unutmayın. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani, kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Ay o kim be?
1: Ya şu radyo kanserde program yapan çocuk değil mi?
2: Ha, evet her salı.
1: Ay şu değil mi? Ay geçenlerde ben aradım onu istek çalsın diye çalmadı ya ukala.
2: Ay canım isteme çalmıyor istek. Kendi kafasına göre takılıp duruyor. Ay,
3: kendi bir şey sanıyor işte.
1: Ay bu kadar da olamaz ama nedir ki yani bu?
0: Sadece tek yaptığı çok konuşuyor ve kendi kafasına göre şarkılar çalıyor.
2: Ay ah, iğrenç, tiskinç, kuskuç bir şey.
1: Hakikaten öyle ha. Bu kadar da olmaz yani.
0: Ay bir saniye kızlar pardon telefonum çalıyor.
1: Kim arıyor?
0: Alo? Hakan!
1: Hakan mı?
0: Ay evet Hakan kızlar.
1: Bırak beni Hakan kızlar.
0: Ay evet Hakan söyle. Merhaba Hakan nasılsın?
1: Ay şarkı çalsın.
0: Ay teşekkür ederim ay, ben de iyiyim.
1: Çalsın.
0: Ay burada kızlarla
2: ay, toplandık. Ay programını bekliyoruz heyecanla.
0: Bugün kızlarla toplandık. Senin radyo programını sabırsızlıkla bekliyoruz Hakan. Ve senden şarkılar istiyoruz bu
1: Hakan,
0: akşam.
1: Hakan ne olur şarkı çal.
0: Ay Hakan hayranım.

0: Genç düşünen, genç yaşayan ve genç kalması bilenlerin seçimi tercih medarı iftarı. Radyo Kassel'desiniz. Uzunca bir aradan sonra salı salı Hakan sizlerle.
1: Hakan nerelerdeydi?
0: Vallahi nerelerde? Oo, anlatacak çok şey var.
2: İşe nereden başlıyoruz?
0: İşe kaldığımız yerden devam ediyoruz esasında. Küçük bir haberim var. Küçük demeyelim, Almanya için çok önemli. O haberin sakızını çiğnedikten sonra size sürprizim var. Acayip büyük bir sürpriz. No lucky. Ya da sürpriz bana mı bilmiyorum.

Evet, muzip, lüzumsuz, evinsiz denemeler bütünü olan Salı Salı Hakan tekrar sizlerle kendi yayın saatinde özleyenler için. Önemli haberimiz ne dedik? Evet, Almanya'da bir ilk yaşanıyor. Maalesef olumsuz gelişmeler hem Almanya için hem de özellikle biz göçmen kökenliler için. Hitler sonrası bir ilk diyelim haberimiz. Neofaşist partiden eyalet meclis başkanı. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde neofaşist AfD'li Tobias Rausch'un meclis başkanı seçilmesi bir ilk olarak tarihe geçti. İnfial yaratması gereken bir mevzu. Evrensel Gazetesi'nin haberini aktarmaya çalışıyorum sevgili dinleyiciler sizlere. Almanya'da Hitler faşizminin yenilgisinden bu yana bugün ilk defa bir ilk yaşandı. Bir ilk yaşandığı 6 Eylül'de seçimlerin yapıldığı Saksonya-Anhalt eyaletinde ırkçı Almanya Partisi için alternatif partisi, ki biz buna kısaca AfD diyoruz, üyesi Tobias Rausch bugün yapılan oturumda meclis başkanlığına seçildi. 35 yaşındaki Rausch 82 sandalyeli mecliste 48 oy alarak meclisin yeni başkanı oldu. Mecliste AfD'nin aslında 39 sandalyesi bulunuyor. 9 oy da diğer partilerden gelmiş durumda. Zaten BSW, yani Zara Wagenknecht ittifakı öncesinden kendisine oy vereceğini açıklamıştı. Bu da 5 milletvekili eder. Bunun dışında da 4 milletvekili nereden geldi? Tahminen Hristiyan Birlik Partisi CDU'dan geldi. Bu arada dikkatler Aralık ayındaki başbakanlık seçimlerine çevrildi. Rausch seçildikten sonra yaptığı ilk konuşmada bu görevi bir grup başkanı olarak değil, Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi'nin tamamının başkanı olarak yürüteceğim dedi. Duy da inanma, zaten her politikacının seçildikten sonra sadece beni seçenlerin değil herkesin başkanıyım, yetkilisiyim, yöneticisiyim demesi gibi bir güzelleme olsa gerek. Rausch aynı zamanda yine AfD'nin eyalet sekreteri olarak da görev yapmaya devam edecek. Rausch'un seçilmesinden sonra dikkatler Aralık ayındaki başbakanlık seçimlerine çevrildi. Rausch eyalet meclisinin ilk oturumundan önce AfD dışında Ulrich Siegmund'u, yani başbakan adayıydı, başbakan olabilecek kişi AfD'nin oradaki bir numaralı adamı diyelim, seçecek 5 kişinin taahhüdünü aldıklarını ima etmişti. Söz almış. Acaba o sözü verenler kimler BSV'nin dışında? Yine aynı kişiler mi? Bilemiyoruz. Meclisin ilk gününde Siegmund elinde solun gözyaşları yazılı ve altında 3 damla gözyaşının bulunduğu kahve fincanıyla salona girdi. Ukala herif. Almanya'da solcu gözyaşları deyimi muhafazakar ve sağcı çevrelerde yaygın olarak kullanılıyor. Fincanın üzerinde birbirine dolanmış U ve S harfleri yer aldı. Ay, ne kadar yaratıcı, mükemmel grafik. Bunlar ne demek? Ulrich Siegmund. Ulrich Siegmund başbakan olacak mı? Göreceğiz sevgili Radyo Kassel dinleyicilere.

0: oluyor lan burada?
1: İtlik, kumarbazlık ve ahlaksızlık mesleği.
2: İşte o an geldi. Sabırsızlıkla beklenen an geldi. Gerçi kimsenin beklediği yok ama belki ben yıllarca bu anı beklemiş olabilirim. Şahsım için çok önemli bir an. Konuklarım var stüdyoda, çok önemli. Alanında uzman insanlar. Kendileriyle program yapacak olmaktan ziyadesiyle memnunum, heyecanlıyım. Şerefsizim, elim ayağıma karıştı.

0: Onlar kimler? İki uzman konuğum. Bir kimsiniz efendim? Hemen sizleri bir şey yapalım. Mikro çek. Ay, tabii mikrofonlar çalışmıyor değil mi? Yok. Efendim, sağımda abim, solunda yeğenim. Bir aile programı yapıyoruz efendim şu anda. Eğer sizin aile işleriniz bizi ilgilendirmiyor, ey Radyo Kassel ya da Salı Salı Hakan diyorsanız, tabii ki dinlememek sizin elinizde de. Zaten izlediğiniz diziler de belli ailelerin hikayesi değil mi? Burada da bizim ailenin hikayesini dizi tadında, radyo tadında, formatında sunalım istiyorum.
1: İşe nereden başlıyoruz?
0: Evet, küçükler. Söz büyüğün, su küçüğündü. Şimdi tersini yapalım. Buyurun İsmail Arda. İsmail diye size hitap etsem olur mu?
2: Lütfen etmeyin ya.
0: Neden?
2: Arda'yı daha samimi buluyorum kendim için.
0: Arda'yı. Senin dedenin ismi ne?
2: İsmail.
0: Anan sarımsak, baban soğan, ne işin var arpa tarlasında çocuğum? Biz sana niye ısrarla Arda diyeceğiz? Bu sene, bu zamana kadar bizim üzerimizde yürüttüğün bu tahakkümü kırmak istiyorum. Evet İsmail Bey.
2: Olmaz, bir eve iki İsmail fazla.
0: Bir eve iki İsmail fazla.
2: Evet.
0: Yanında kim var, onu da tanıtırsan.
2: Yanımda çok yüce bir insan var. Ayhan Yılmaz var.
0: Buyurun Ayhan Bey.
3: Merhaba.
1: İşe nereden başlıyoruz?
3: Nereden başlayalım?
0: Kendinizi tanıtarak başlayabiliriz.
3: Ben Ayhan, Hakan'ın abisiyim.
1: Demek böyle.
0: İşte evet, radyo programına çıkmadan önce genizimizi temizliyoruz, çerez yemiyoruz, dediklerimizi dikkate alıyoruz. Ne oldu, öksürdünüz, geçmiş olsun.
4: Bugün misafirimsiniz, tartışmayacağız.
0: Bugün hiç hazırlıksız radyo programına çıktık. Peki çok evde iddialıydınız. 3 saat boyunca program yapabilirim. O geyik kapasitem var diyordunuz Ayhan Bey, ama şu anda öksürmek dışında bir şey yapmıyorsunuz. Buyurun.
3: Ya aslında yapabilirim tabii ya.
0: Buyurun hadi o zaman, siz dinliyoruz. Konu
3: geyik
0: ne?
3: Yapalım o şeydekiler gibi işte. Soruyorlar ya böyle. Kendileri hazırlanıyorlar. Ondan sonra bir konu üzerine tartışıyorlar. Bir de kendileri gülüyorlar herkesten çok. Öyle bir şey yapabiliriz.
4: Zaten sizden daha olumlu düşünce beklemem, aptallık olurdu.
0: Bu program formatını sevmedim.
3: Yani Arda... şey gibi bu.
0: Ne gibi?
3: Herkes de en büyük dert bende sanırmış ya.
0: He.
3: Dert aynı şeye benzer. Dert tüke benzer. Herkes en büyüğünü kendisinde sanır.
0: Gibi. Evet, dakika bir gol bir. Ne diyeyim ben şimdi sana? Biz de kendi kendimize güldürüyoruz bu şekilde diyelim. Peki Arda Bey, sizin bir format öneriniz olsa ne olurdu?
2: Ben bir format önerisi bulamadım ya henüz.
0: Yani format olmasın, en azından konu olsa.
2: Konu da yok ya. Ayhan Yılmaz bu konularda daha iyi olduğu için şimdi ben biraz ona yüklenmek istiyorum.
4: Bunlar laf değil kızım.
0: Ay pardon yeğenim. Peki o zaman şuradan başlayalım.
3: Performans.
0: Sen zaten Almanya'dasın uzunca bir müddettir. Almanya'nın politikasına da vakıfsın. Ayhan da, ben bu arada abim Ayhan diyorum. Aa, çok ayıp. Ayhan da Türkiye'den Almanya gündemini takip ediyordur diye düşünüyorum. Borsadan falan şey buluyorsa, fırsat buluyorsa. Şimdi biraz önce okuduğumuz haberle ilgili ne diyorsun Ayhan? Götün tersine mi gidiyor Almanya?
3: Evet. Edilecek şey dik gidermiş. Siz de dikine dikine gidiyorsunuz yani. Resmen faşist adamı seçmişsiniz.
4: Buyurun cenaze namazına.
0: Tabii biz seçmek istemedik. Diğer eyalet seçti. Yanımızdaki eyalet seçti. Yan tarafımızdaki
3: tamam,
0: eyalet.
3: Tamam. Bugün o seçti. Yarın siz seçersiniz. Faşistler iş başına gelir. Ondan sonra Allah hepinize kolaylık versin.
0: Memlekete bizi alır mısınız yani? Oğlunuzu ve beni gelsek. Ay faşistler memleketi aldı. Biz de onlara karşı duramıyoruz. Kulağını açıp eleydim geleydim der misin Ayhan?
3: Derim.
0: Allah razı olsun. Çok yüce gönüllüsün.
3: Evet.
0: Evet, muhabbetimizin çok geyiğe sardığını düşünüp bir müzik arası vermek istiyorum. O arada da o iddia ettiğin konuları bulacağını düşünüyorum.
3: Yalnız bu arada Türkiye'de de durum çok farklı değil ki.
0: Bak yurt dışına çıktım, got got konuşurum değil mi? Bu radyo istasyonunu ve beni Cumhurbaşkanlığı basın ofisi takip ediyor. Haberin olsun.
3: Hadi ya.
0: ya. İyi, baştan uyarayım yani.
3: Ben bilmiyorum.
0: Reisimiz çok yaşa derim. Ben başka bir şey demem. Sen de. Ben zamanında çok muhaliflik yaptım. Gerek yok. Ben memlekete gitmek, memlekette seninle sohbet etmek, rakı içmek, arkadaşlarımla gezmek istiyorum. Onun için yani gireceksen buyur.
3: Yok. Sana uyduysa bana da uydu ya.
0: İyi hadi bakalım o zaman. Neydi, şöyle bir şey çalalım.
4: Bugün misafirimsiniz. Tartışmayacağız.
0: Aynen. Emre Feldes'in El Pençe Divan.

0: Uzunca bir aradan sonra Salı Salı Hakan sizlerle. Salı Salı Hakan'da çeşitli yenilikler olacak ya da olmalı. Mesela yapay zekayı programa entegre etmeliyiz. Ha, şimdi geldi aklıma. Tüh, çok da güncelim. Konuklarımla söyleşi yapmaya devam ediyorum. Esasında benim evimin, babamın evinin, Arda'nın odasının ya da Ayhan'ın evinin salonunda yaptığımız muhabbetlerin bir benzerini burada yapıyoruz. Zira 28 senelik finansçı, bankacı, 17 senelik müdür var. Hazır kendisini yakalamışken ona herkesin merak ettiği demeyelim de televizyonlarda, YouTube'da da esasında sıkça sakızı çiğnenen, konu edilen bir mevzuyu sormak istiyorum. Ayhan Bey, hazır mıyız efendim?
1: Hazırız efendim.
0: Ah dur. Ah pardon. Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız efendim.
0: O zaman soruyorum. Uzmanlık sorusu. Ne olacak bu Türkiye'nin hali değil tabii. Ne olacak bu fon piyasasının hali ya? Ne oldu da Terafon, bir de pusula vardı. Bu nasıl oldu da battı? Buradaki dolandırıcılık yöntemi nedir?
1: Toplam 7 tane fon var. Ama dediğin gibi en büyük birikimler pusulayla TR'de. Hatta TR'de yoğunlaşıyor. TR'de 2 tane fon var büyük yoğunlukta olan. Toplam fon zedelerin, yani fon büyüklüklerin toplamı yaklaşık 1 trilyon TL. İşte bu 1 trilyon TL'nin 230-240 milyarı TL'ye dedikleri TR 1. serbest fonda. 200 milyara yakınlığı da TR para piyasası fonunda.
0: Şimdi bir hemen araya bir girip bir sor. Ya fon nedir ilk önce? Bir onu açıkladıktan sonra devam edersen.
1: Fon ne? İşte yetkili kurumlar, bankalar, yatırım aracı kurumlar, yatırım kurumları bir tane fon kuruyorlar. Bunun içinde işte hisse senedi olan serbest fonlar var ya da sadece kısa vadeli hazine bonosu, repo, ters repo'dan oluşan para piyasası fonları var. Siz fona para yatırıyorsunuz. Fon sizin adınıza. İşte fonun türüne göre ya hisse senedine ya da para piyasası fonlarına, araçlarına yatırım yapıyor. Günlük fiyatları belirleniyor. Ona göre siz günlük alıp satıyorsunuz. Para piyasası ya da hisse senedi fonlarında 2 gün valör var satarken.
0: Valör nedir?
1: Yani bugün satış verdiniz, 2 iş günü sonraki
0: para hesabınıza,
1: bir iş gün sonraki sonra, hayır, bir iş günü sonrası fiyatla 2 3 günü sonunda yatıyor. Yani cuma günü satış verdiniz,
0: pazartesi fiyatla çarşamba eline geçiyor. Ya da salı.
1: Salı eline geçiyor. Evet. Tabii burada bir de kriter saat 13.30'dan önce veriyor olmanız lazım.
0: 13.30'dan sonra verirsen ikinci güne geçiyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu fonu anladık. Fonun alt fonları TL'ye de var dedik, TERA'da. Bunlar ne yapmış da ne olmuş?
1: Esas balon burada şeyden patlıyor. İşte pusula ya da TERA belirli hisse senetleri, böyle sığ dediğimiz, aslında yoğunluğu çok olmayan, toplamda 15-20 milyon not olan, diğerini de toplam işte 300-500 milyon ya da 3-5 milyar TL'yi bile bulmayan hisse senetlerinde alım yapıyorlar.
0: Şişliyorlar hisse senedini.
1: Evet. Yerine. Bu bir zamanlar hatırlarsınız Titan vardı. Titan'la muhabbet etti. Ona benzer.
0: Saadet zinciri, Fonzi, Network,
1: evet,
0: Marketing.
1: Evet, evet, evet, evet. Yani işte kağıdı 10 liradan almaya başlıyorsunuz. Hı. 10 lira, 20 lira, 30 lira, 40 lira ki bu TR menkul falan artık şeyde, geçen de seyretmiştim. Reuters'in ekranına sığmadı grafikteki yükseliş yani.
0: O kadar yükseldi.
1: Evet, 100 kat, 200 kat, 300 kat yapıyor. Tabii burada en sonunda ne oluyor? Fondakiler çıkmaya başlayınca, yeni fona da girişi olmayınca, hisse senetlerinden dolayı hisse senedi arttığı için fonun fiyatı da artıyor. Ne oluyor? Hisse senedi artmayınca fonun fiyatı da düşüyor.
0: Hisse senedini satmaya çalışıyoruz ama alan olmayınca düşüyor. Tabii, likidi tabii. De yok, ödeme güçlüğü.
1: Aynen öyle. Bu fonlar her gün %10 ki marjı %10 zaten. Serbest, evet, marjı efendim, olsa belki 5-6 kat birden düşecek. Serbest marj olmadığı halde her gün %10 aşağı gidiyor.
0: Tabii bir de burada fonlar ters repo yapmışlar. Ters repo dediğimizde, yanlış biliyorsam düzelt. Kredi çekiyorlar. O kredinin karşılığında da bu satın aldıkları bu çöp hisse senetlerini gösteriyorlar.
1: Teminat
0: olarak. Teminat olarak. O parayla da aynı hisse senetlerini şişirmek için oynuyorlar.
1: Evet.
0: Düşün yani. Olmayan parayı olmayan teminatla alıp şişiriyorsun hisse senedini.
1: Evet. Evet. Yani aslında kriz şeyden başladı. SPK Tabii Türkiye'de çok dillendirilmiyor ama SPK,
0: Sermaye Piyasası Kurulu.
1: evet, Sermaye Piyasası Kurulu yaklaşık bir sene önce müdahale etmesi gerekiyordu. Çünkü böyle aylık %10'lar, %15'ler gibi afaki kazançlar yok. Telefonun son bir senelik getirisi 1'e 10. Yani
0: 10x.
1: tabii 1 lira yatırıyorsun, 10 lira alıyorsun. Hepsi farkında ama müdahale etmediler. Balon nerede patladı? 31 Ağustos'ta kanun çıktı. Bu fonlar bir tane hisse senedinde büyüklüğü %5'i geçerse bunu bildirmek zorunda ve %5'ten fazla büyüklüğü olan fonların toplam fon içindeki payı %20'yi geçemez dedi. Ama şeye bakıyorsun, telefona işte
0: 4 tane fon ve %5 olabilir en fazla diyorsun ama o zaten yüzde kaçıymış?
1: toplam %20 olamaz ama telefona bakıyorsun. İçinde Tere Holding var, Tere Menkul Kıymetli Arar, biri %30, biri %35. Atıyorum Özata Denizcilik var, o da %25. Az bir şeyde Peker Gayrimenkul var. Zaten fonun %85'in 4 tane kağıttan oluşuyor. Ve %5'i geçiyor. Hatta bir tanesinin toplamı %20'yi geçtiği için bunlara süre verdiler 31 Aralık'a kadar. Aslında Tera'da işler kötü gitmiyordu ama pusulanın sahibi Cuma günü yurt dışına kaçınca Tera'dan da çıkışlar fazla
0: Tera
1: olunca.
0: gerçi o ara biz pusulayı alacağız deyip o olayı şey çevirmeye çalıştı ama.
1: Tabii borsa gündemde, yanlış hatırlamıyorsam bir haber vardı. Poker suratlı Emre Teğmen. Aslında o son çırpınışıydı. Yani piyasada çıkıp biz de pusulayı alacağız, biz likitiz
0: Biz
1: mesajı
0: rahatız,
1: verdi.
0: çıkmayın bizden.
1: Aynen o mesajı verdi ama şey oldu tabii. TP2 sermaye piyasası, yani para piyasası fonundan çıkışlar aynı gün olduğu için pazartesi salı çıkanlar kurtuldu. Ama serbest fonlardan ve hisse senetlerinin 2-3 günü valer olduğu için Cuma günü saat 13'ten sonra emir verenler, cumartesi, pazar, pazartesi verenler Çarşamba günü paralarını almalarını beklerken
0: Çarşamba
1: temel öte
0: bayrağı
1: düştü.
0: diktiler.
1: Evet, temel
0: Temel
1: öte
0: öte düştü.
1: düştüler. Ve tabii bu işin kimilerine göre uzantısı AK Parti'nin çok ileri yerlerine de gidiyor diye söylüyorlar. Ama tabii bilmiyorum, onu şimdi ben hukuk bilir. Bildiğimiz bir şey, bir de dün açıklama yapıldı yanlış hatırlamıyorsam. Fatma Betül Saylan işte kazanmış olduğu para 2 milyara yakın parayı fona iade etmiş. Burada fahiş para kazananlar fona iade hesabı açıldı. Oraya iade yapabiliyorlar. 5 tane kişi şu ana kadar iade yaptı. Tabi bu yöneticiler tutuklandı. Onların gayrimenkulleri var. Mallarının tedbir konuldu falan ama yani bilmiyorum, biraz uzun bir süre daha herhalde gündemi meşgul edecek. Çünkü ilk açıklandığında SPK'nın bildirilerinde A8'e göre 3 ay içinde tasfiye olacaktı fonlar. İşte yanlış hatırlamıyorsam 20 Eylül tarihi bildirisine göre de bu süre 6 aya çıktı. 1 Ekim'de de tekrar bir bildiri yayınlandı. İşte orada da fonda olan kişilerin maksimum 1 milyonuna kadar ödenip nihai tasfiye bakiyesinden 1 milyon lirası ödenecek, sonra tasfiye edilecek dendi. Ama yani şu anda aslında kimse de çok bir şey bilmiyor. İşler biraz karışık yani.
0: Yani para olmayınca parayı da dağıtamıyorsun. Ne kadar para bulunursa o para o kadar dağıtılır. Tabii burada dağıtımda da bir problem. Satış emri verenler öncelikli mi olacak? Satış
1: Evet.
0: emri verip temel şeye düşünenler, parasını alamayanlar.
1: Orada da sözünü kestim. A6'ya göre işte 16 Eylül saat 13'ten önce satış verenler A6 kapsamında öncelikli olacak. Ama tabii dediğin şey çok doğru. Fonda ne kadar para var? Kaç kişiye
0: Ya
1: para dağıtılacak?
0: fon zaten o hisse senetlerinin satışı da durduruldu. İşlemden çıktı o bildiğim kadarıyla hisse senetleri. Yoksa dibi
1: Yok,
0: görecekler.
1: işlemlerde de bir
0: İşte
1: tanesi
0: o
1: sadece,
0: 30'u almadılar mı onu?
1: hayır, Tera
0: Ha.
1: sadece gözaltına alındı.
0: Ha.
1: Alt pazar alındı daha doğrusu.
0: Ağaçta.
1: Ama diğerlerinde de hacim yok. Yani işte günde pardon, bu fon krizi olmadan önce günde 3-5 milyar hacim olan kağıtlar günlük işte 300 bin lira, 500 bin lira hacimlere düştü. Bugün işte o kağıtlar 1'e 20, 1'e 30, 1'e 50 her neyse arttığı gibi düşmeye başladılar. Epey daha düşecek. Yani daha çok su götürür bu iş.
0: Evet efendim, ben ikna oldum. Arda Bey, siz ikna oldunuz mu?
2: Ben de ikna oldum açıkçası ya.
3: Helal olsun sana be delikanlı. Her akşam bekleriz.

0: Yılmaz ailesinin, ki hangi Yılmaz? Türkiye'nin en çok kullanılan soy ismi olduğunu düşünürsek. Yılmaz ailesinin oturma odasına hoş geldiniz. Lüzumsuz sohbetlerimiz devam ediyor. Fon konusunda çok önemli bilgiler aldık fakat kimse gülmedi. Bu sefer güldürmedi Ayhan. O zaman Ayhan'ın birinci evladına, benim de birinci yeğenim olur kendisi. Pek çok uzmanlık alanı var. Mesela spordan başlayalım. Çünkü en son Instagram'a 165 kilo kal... 200. 265.
1: 180. 260 da attım, 180 de attım. Farklı hareketler.
0: 180 kilo mu kaldırıyorsun?
1: Evet. Evet.
0: Oğlum senin derdin ne? Manyak mısın lan sen?
2: Seni deli mi siktin?
0: Arkadaşım ya, bu ailenin niye şey yok ya? Kantarı yok ya.

0: Ayhan.
1: Olay çıkarma.
0: Tamam mı? Sana zahmet. Gözümü seveyim. Ya.
2: Neden mi yapıyorum?
0: Neden yapıyorsun canım? Motivasyonun ne?
1: Neden?
0: Hatunlar için mi?
2: Hayır, tamamen kendim güçlenmek, o çok şey, primalin Türkçesinin gelmedi aklıma.
0: Primal.
2: İlkel.
0: Primat.
2: İlkel.
0: İlkel. Çok, primitif.
2: Evet, primitif.
0: Evet.
2: İçimde çok ilkel bir kısmım var. Çok hoşuma giden, böyle ağırlık kaldırınca kendi güçlü hissettiğim.
1: Hamallık duygusu. Biz ona kısaca hamallık duygusu.
0: Abi duygusu. Şöyle bir soru sorayım o zaman ben.
3: Çocukluğunda çok mu acı çektin?
2: Çok çektirdim.
0: Babam mı çok acı çektirdi?
2: Çok acı çekmedim ama çok acı çektirdim.
0: Yani, tamam, ciddiyete davet ediyorum. Özellikle babanı. Babanın mikrofonu kapattım zaten. Mümkünse stüdyodan da atalım. Koskoca bankacı küfrediyor yayında ya. Şu yayında tek küfreden bendim. Bak bir de ya, geldi adam, dedi ki ben bunun abisiyim, küfür ederim. O hikayeyi de kısaca anlatıp geçeyim. Bir gün Talat'la Selahattin Duygu içeride. Çok sosyal konularda konuşurken bir sosyal proje yapalım ya. Ne yapalım? İşte insanlarımız çok küfürlü konuşuyor. Küfre karşı bir kampanya yaratalım diye düşünmüşler. Tamam kardeşim, düşünün. Ne güzel. Benim yayınım. Dışarıda kırmızı ışık yanıyor değil mi? Yayına laps bir girdiler. Nasılsa Hakan'ın yayını. Ep. Dedim hayırdır ya? Ne oluyor? Basıyor musunuz? Yayını mı basıyorsunuz? Yok işte Talat o tok sesiyle. Hatta şu anda da yanımda. İşte Hakan, biz işte düşündük, taşındık, kaşındık. Küfre karşı kampanya başlatıyoruz. Ne dersin dedi. Ben de varım amına koyayım dedim. Ondan sonra basıp gittiler. Yani sen benim programımı basarsan gerek yok. Ardıcığım, bu hakikaten bir esasında şey, yani bu da kendi içinde bir kültür. Ağırlık, kas. Sen kastan ziyade ağırlık mı? Senin olayın nedir? Vücutcu musun sen? Necisin?
2: Ben şimdi değişiyor. Powerlifting, bodybuilding, bir de powerbuilding var. Biri güç inşa etme üzerine, diğeri üç ana hareketle ağır kaldırma üzerine, diğeri de vücudunu estetik olarak güzelleştirme üzerine. Spor dallarından
4: biri. Böyle.
2: Ben powerlifting olarak başladım üç ana hareketle. Ondan sonra powerbuild'e döndüm. Güç kazanmaya yönelik sadece. Şu an bodybuilding ile powerbuild arasında gidip geliyorum.
4: Sen hangi şarkıyı söylüyorsun ha?
0: Oğlum bunların Türkçesi yok mu ya?
2: Yok ya.
0: Onu vallahi mı?
2: Türkiye'de de böyle kullanıyorlar. Yani vücut yapıyorum, bir yandan da güçlenmeye çalışıyorum kas inşa edip. Biraz estetik gördüm ama genel olarak ana amacım belli bir kiloyu kaldırabilmek. Kendi vücut ağırlığımın katı olarak.
5: Birilerini mi dövmek istiyorsun? Niye böyle güç kazanmak istiyorsun?
2: Hoşuma gidiyor. Daha ağır kaldırıcıları daha iyi hissediyorum.
1: Naim Süleyman olmuşsun sen.
0: Hayır, onun o başka bir spor dalı, o halter. Sizin tabii halterle farklınız var. O yani yukarıya o kaldırırken yapıyor, sen
2: halter aşırı şeyleri yapıyor.
1: Ben koparma yapıyor.
2: Deadlift. Evet, koparma yapıyor. Ben deadlift yapıyorum. Onun hareketinin yarısı gibi. Daha farklı hareket.
0: Dead ne demek?
2: Ölüm anlamındaki deadlift.
0: Ha işte ben de onun için diyorum. Manyak mısın sen? Niye ölüm hareketi yapıyorsun oğlum?
1: Beline kadar mı kaldırıyorsun sen?
2: Evet, yerden
0: işte ilgili
2: eğilip belin ilgili tüm bir vücudunu kullanıyorsun. Tüm vücudunla
1: evet,
2: dikelere kaldırıyorsun.
1: Beline kadar kaldırıyorsun değil mi?
2: Evet.
0: Abi bunları zaten biliyor olman lazım. Çocuk senin çocuğun bu arada.
1: Yani tüküne kadar kaldırıyor.
0: Abicim.
1: Olay çıkarma.
0: Allah Allah.
2: Tabii çünkü de 260 kaldırıyor.
0: Çok güzel arkadaşım. Bizim evde de görüyorsunuz, ben küfrüre ara verdim ama bizim ailede daha henüz o küfrü bırakamayacak durumda olan bir de adam 54 yaşında, emekli ya. Allah Allah, Allah Allah.
1: Zaten sizden daha olumlu düşünce beklemem aptal.
5: Can babadan aşağı değil.
0: Efendim?
5: Küfür konusunda abin can babadan aşağı değil, o da küfürlü konuşuyordu.
0: Abi kimden?
1: Can baba.
0: Can baba, ha tamam can baba. Ha. Abi can babanın küfrü biraz daha tatlı ya. Ama evet. Ayhan daha o seviyede mi bilmiyorum. Hadi bir küfür et dedik, karar verelim.
1: Yok be, can babanın küfürleri tabii daha güzel. Bazen benim de oluyor ama doğaçlama, şimdi yap hadi oğlum abilere pipini göster gibi olmuyor bu işler yani.
0: Evet, o zaman
4: başka söyleyeceğiniz var mı?
1: O zaman bir şarkı mı yapalım?
0: Oo, programı da elimden alıyor. Yapalım hadi. Yapalım. Hadi.

0: Pop diri diri dat diri dat diri dom, ben radyomu seviyorum. Pop diri dat diri dat diri dom, ben radyomu seviyorum.
1: Radyo Kasse, müzik radyo, güldürür.
2: Aranızda bu müziği hatırlayan var mı gençler?
3: Evet.
2: Ne? Bir zamanlar çok ünlüydü. Tabii çok eskiden.
3: Ya dilimin ucunda da.
2: Saçları böyle dik dik yaparlardı.
4: Şarkının adını bilmiyorum da Apache dansı.
2: Niye? Apache müziği işte. Ha? Evet. Aynen. Genç eleman biliyor.
3: Ben ismini bilmiyorum.
2: Sevgili Radyo Kassel dinleyicileri, Salı Hakan ad üzerinde Salı yayında. Salı yayın yapıp da tutunamayanlara. Neyse, böyle de iğrençlik yapmayalım yani. Sonuçta radyocu Hakan'ın da değil mi Kassel ve çevresinde bir özgül ağırlığı var mıdır? Varidur.
3: Kassel ve çevresinde kaç kişi yaşıyordur? Türk olarak.
2: Türk olarak. Yani benim gibi Türk'ten bahsediyor. Beyaz Türk. Türk, Ayhan'cığım, belediyenin verilerine bakacak olursak.
3: Yabancı bıyıklı gibi.
2: Ben bunu esasında şey yapayım. Söyle şunu. Magazin Hakan'a soralım. O daha iyi bulur. Alo. Sayın Hakan. Ben Salı Hakan. Size bir sorum olacaktı. Buyurun sorun ya. Esasında Hakan'ın sesi böyle olsa. Buyurun sorun ya. Şiveli olsun. Buyur canım benim. Sor bakalım, ne soracaksın, sor. Şey soracağız. Kassel'de kaç kişi yaşıyor merkezde? Zira bunu Ayhan Yılmaz acayip merak ediyor. Vallahi ne bileyim ben, saymadım kardeşim. Niye bana soruyorsunuz canım? Magazin diye ben her şeyi bileceğim mi ya? Neyse dur ben bakayım bir. Sven benim belediye başkanı. Arkadaş arayayım ben onu bir. Dülülü Sven, ne yaptın? Sven'i de konuşalım mı?
3: Konuşalım.
2: Hadi hepiniz de Sven olsun. Na Hakan, wie geht's? Ya gut, şey soracağım sana. Nüfus, Bevölkerung. Schätzungsweise 8500. Anladın mı?
3: Yani.
2: 8500. Şimdi Alman vatandaşı olanları da falan eklersek Kassel merkezden bahsediyoruz. Kassel merkez dediğimizde bu Felmar'ı falan da işin içine aldığını böyle çevresiyle düşünürsen bir 15.000'e kadar çıkarsın. Onun dışına çıktığın zaman bu Kassel'in seçim bölgesi dışına Veremeyse Krens vesaire 34 ile başlayan Postleitzahl. Sen bilmiyorsun değil mi? Türkiye'den geliyorum Postleitzahl'in
3: olduğunu. Biliyorum.
2: Magazinim Hakan'a soralım. PLZ nedir? Vallahi onu da mı bana sor? Allah belanızı vermesin kardeşim. O da şey, posta kodu Türkiye'de 64 bin uşaksın değil mi sen?
3: Ha.
2: 64 bin gibi şey. 34 ile başlayan yerleri falan sayacak olursan 25 bine zorlamayla çıkartırız. Bulgarla var. Bulgarya'dan gelenler de var. Bizleri de sayacak olursanız tamam, böyle Türkçe konuşuyoruz biz. Eder sana 30 bin falan eder ya.
3: Şu anda kaç kişi dinliyordur bizi?
2: 3. Sen ben bizim olan.
3: Ben yapacaktım.
2: Dolayısıyla konumuza geri dönelim. Can Baba'dan bahsettik. Ben acaba Talat Bey'den rica etsem o Can Baba'yı bir şey yapar mı bir? Artık Talat'ın konuşası yok. Gel şu mikrofon. Sen al Allah aşkına sen. Allah aşkına lütfen sen öde. Hesabı ben ödeyeceğim. Sen.
3: Evet, burada Talat Bey'in ısrarıyla artık Can Baba'yı ben anlatayım.
5: Nasıl istersen.
3: Yani Can Baba ölümü bir köşeye çekilip bekleyemem. Meydanlarda ölmeliyim diyordu. Hep bir emekçi gibi yaşadı. Ona bakarak sorardım. Günümüzün bakan oğullarının hangisi yaşlılığında yoksulluk sınırında yaşayacak acaba? Bir evi vardı ve güçlükle almıştı. Şiirinden, yazılarından para kazanıyordu ve bunun onun en büyük övüncüydü. Mal varlığı tartışmaları sırasında söyledi. İbimle kuşağım, sikimle taşağım, bütün malım mülküm budur lafı dilden dile dolaştı. Bugünlerde bir şiir elden ele dolaşıyor. Mal varlığını bir de şöyle dökmüş. İşte bilmiyorum bunu okuyayım mı, bayağı çok 33 tane mal dökmüş ama.
2: Ya okumana gerek yok ya, geç. Ara yani sonuçta Can Baba küfürbaz bir babaydı. Onun şeyi var, şöyle bir ünlü bir lafı var. Küfür diyor burjuvazinin dilinde foseptik, işçinin dilinde çiçek tarlası mı neydi o? Hmm. Çiçek

0: Ay. Arda'cığım sen de bir öğrencisin. Öğrenci emekçi midir? Yoksa küçük burjuvazi midir? Küçük burjuvazi varsa o zaman büyüğü nedir? Burjuvazi burg içinde yani kale içinde yaşayanlarsa şu anda niye kaleler yok?
1: Kaleler var hala, sadece içinde yaşayamıyoruz.
2: Yani. Yoksa kaleler yerinde duruyor yani.
1: Tabii ki de. Öğrenciler o da emekçidir ya. Çünkü emek vermeden öğrenciliği bitiremeyeceğin için yani genel olarak bir emekçi gibi aynı şekilde ders çalışıp derse gidip hayatını sürdürmeye çalışıyor. Aynı zamanda bir yandan çalışıp para kazanmaya çalışıyor. Bir şekilde geçinmeye çalışıyor. Zor bir şey ya.
3: Öğrenci. Helal olsun sana be delikanlı. Her akşam beklerim.
4: Çok tehlikeli.
0: Kim?
4: Teoriler.
0: Tabii güzel teoriler. Ama ben sevdim mesela. Buna acayip ikna oldum. Öğrencinin emekçi sınıfına dahil olduğuna. Esasında ben de sana şöyle destekte bulunayım. Şimdi yan tarafındaki koca komünist senin dediklerine böyle bıyık altından teorik olarak gülüyor. Ben de şunu diyeceğim. Bana bak koca. Bak öğrenciler emekçidir. Neden emekçidir biliyor musun? Çünkü ne kadar sol hareket varsa içlerinde öğrenci hareketi vardır. Benim dönemimde bile işçi sınıfı uyurken öğrenci kısmı uyumadı. Ha biz mezun olduktan sonra götümüzü dönüp bana ne lan deyip burjuvazileşip ya da işte para peşinde koşuyor olabiliriz. Ama bir dönem çok iyi emekçi ve emekçilerin haklarını savunan bir öğrenci güruhu var değil mi?
4: Tabii de var yani. Kaç yaşına kadar sürdü?
0: Ben 35'te bıraktım abi devrimciliği. Geçmiş olsun yani.
4: Geç bırakmışsın yine. Bazı yapılan tespitler 27 olarak gösteriyor.
0: Abi 27'de ben zaten yavaş yavaş uzaktım da senin yanındayım diye. Sen üzülme diye ben onu yalandan devrimciyim diye atıyordum. Sevgili arkadaşlar, ne iyi ettiğinize geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili Radyo Kassel dinleyicileri, çok az daha vaktinizi alacağım. O da şudur. Telefon numaralarımız 57-80-64 ya da benim cep telefonumu bilen varsa da arayabilir. Eğer bu çok kıymetli iki insan benim için kıymetli, sizin için de kıymetliyse ve bu insanların hayatlarıyla ilgili bilgi almak istiyorsanız. Mesela Ayhan iki defa evlendi, iki defa boşandı. İkinci evliliğinde Ayhan'a şey dedi benim arkadaş Mehmet. Abi dedi ya bu sefer de boşanırsan. Aman boşanırım bir tane daha alırım dedi. Var. Ayhan ufukta bir tane üçüncü var mı?
5: Var.
0: Ulan ne var daha ben evlenmedim. Bir tane evlenmedim ya. Ben, ayıp değil mi ya?
5: Ben evlilik adamıyım.
0: Evlilik adamı olduğun için boşanıyorsun değil mi?
5: Tabi. Deniyorum.
1: Ya yeni daha çok evlenebilmek için.
5: Ayrılıyorum bir daha evleniyorum.
0: Bir daha evleniyorum. Daha seni daha iyi görebilmek için.
5: Benim arkadaş çevrem öyle hep 3-4.
0: Ha doğru. Senin hedefin gerçekten 3'ü bulup yani lotoda 6'lıyı bulmak gibi bir şey durmak mı yoksa sen...
5: Allah'ın hakkı 3'tür.
0: Peki ülke olarak mesela Almanya'ya gelmişken radyoda da dinleyenler olabilir. Yani ben evlenmek istiyorum efendim, maaşı düzgün, kariyeri mükemmel, oturduğu zaman akşamları bana fon sermaye piyasasını anlatır diye düşünen tercihiniz ya da yöneliminiz bayan olduğunu, bayan da ay çok kötü, kadın olduğunu düşünüyorum. Varsa kadınlar arasınlar, ben abime ev vermekten mutlu olacağım. Evlensin başımızdan, arınsın gitsin arkadaşım ya. Ya Allah Allah. Allah illallah. Çocuğum sen yayın canlı yayın esnasında ne yazışıyorsun?
1: Ya selam göndermemi isteyenler, bizi dinleyenler var da arkadaşlar.
0: O zaman hadi madem onlara bir selam alalım sizden.
1: Say bitmez şimdi de hepsine hadi, tabii ki de. Ayşenur'a, Kayra'ya, Mert Kağan'a, Ege'ye, diğer gruptaki bütün arkadaşlarıma buradan selam söylüyorum tabii ki de. Onlar da
3: işte bir kelek durum olmasın evlat.
1: Umarım yoktur.
0: Hadi bakalım o zaman.
3: Yok öyle bakmayın, delirmiş falan değilim.
0: Gerçekten delirmiş falan değilim, böyle çok konuşuyorum, kahkaha atıyorum ama neden? Çünkü radyo benim güvenli alanım. Bunlar evde ikisi birden eziyorlar beni. Zaten şu manyak 160 kilo kaldırıyor, geçen gün beni kaldırdı. Amca döndüreyim seni havada. Lan grit! Manyak mısın? İkisi beraber olup beni eziyorlar. Sevgili Radyo Kassel dinleyicileri, artık programın yavaş yavaş sonuna gelelim diyorum. Sizler ne dersiniz? Hadi fikrinizi küfretmeden Ayhan, Allah aşkına küfretmeden.
5: Arayın bizi, boyayalım sizi.
0: Ah.
3: Sende çok iş var. Ben adamı gözünden anlarım.
0: Sen ne diyorsun Arda'cığım?
1: Vallahi doyum olmuyor sohbetinize, bilemiyorum yani. Size kaldı.
6: Buyurun cenaze namazına.
0: O zaman Talat Bey, hadi sizden de uzun zamandır böyle lüzumsuz evinsiz bir programa şahit olmadığınızı düşünüyorum. Yüzünüzde gülücükler açıyor. Siz ne zaman bırakıyorsunuz devrimciliği? Bırakalı. Çok oldu mu senin haberin? Hemen bir istifa mektubunuzu alalım. Sevgili Radyo Kassel dinleyicileri.
7: Ross 105,8 Vegas üzerinden gel.

0: Newcastle.
1: Çıkayım o zaman.
2: Çıkı çıkı. Oo, aldı. Durabilirsin yani, yayındayız.
3: Eyvallah.
2: Eyvallah, çık demek böyle. Çıktıktan sonra size soruyorum.
4: Kimdi o kafa tutan bana?
2: Ha, Talat mı lan onun adı? Ne yapıyor burada? Sürekli bir müdahale. Adam şey gibi, Dingo Nahori gibi sürekli benim programa girmeyi seviyor ya.
5: Devrim yapmaya geldi.
2: Aynen.
6: Benden kaçılmayacağını bilmeyen zavallı.
2: O vakit son sözlerinizi alalım sevgili Yılmaz ailesi, sevgili abim. Efendim, ne olmuş saate? Hayır, daha devam edebiliriz. 18'e kadar program yapabiliyorum ben yani.
7: Hiç arayan olmadı da ona şaşırdım. Telefon numaramızı bir daha ver istersen.
2: Hemen abim telefon numarasını veriyorum. 0090 0533 934 1723. Son iki rakamın tabii ki de yanlış söyleyeceğim oğlum. Canlı yayında telefon numarası mı söylenir? Ki benim canlı, benim telefon numaramı söylediler şeyde, Genç TV'de 2001'de. Ben bir programa katıldım, bir oyunculuk performansı sergileniyordu. Telefonumu söylediler. Ben de tabii Almanya'ya geleceğim ya, söyleyin lan dedim. Babamın telefonu, şimdi kullandığı telefon. Hmm. Kapattım ben telefonu, Almanya'ya geldim. Burada debeleniyorum. Yaklaşık 3-4 ay sonra falan telefonu açtım ben. Telefonu açtım, ne oluyor? Hani neden açarsın, saçma. O da eski telefonlar düşün yani, şimdiki gibi akıllı telefon, yarı akıllı telefon. Düt düt düt bir mesaj geldi. Ulan dedim, normalde mesaj servisi saklanıyor mu, ne oluyor mu derken bir baktım. Bana yanlışlıkla atılmış bir mesaj gibi duruyor. Ben de mesaja cevap verdim. Sonra o kişi Duygu Toprak, kendisiyle tanıştık. Meğersem Duygu benim telefonumu o programda görüp almış ama son iki rakamını yanlış yazmış. Yanlış yazdığı için o son iki rakamla herkese mesaj atmış. Hmm. Ama bana attığı mesaj benim telefonu açtığım anda attığı mesaj. Bak. Tesadüfe bak. Ve kendisi de oyuncudur. Çok da sevdiğim bir insandır. O şekilde böyle bir kendisiyle tanışma durumumuz olmuştu. Bazen canlı yayında telefon vermek bu tarz güzel tesadüflere ve arkadaşlıklara sebep olabiliyor.
8: Hepsinin canı cehenneme.
2: Ben tek gezerim, tek dolaşırım, tek tabancayım. Seni de abilikten, seni de yeğenlikten azat ediyorum. Haydi bakalım, çıkabilirsiniz. Tek başıma program yapmak istiyorum. Çok özlemişim tek başıma program yapmayı. Gitmiyorsunuz mu? O zaman hoşça kalın diyelim. Hep beraber. Var mıyız? Son kelimeniz. Telefon mu? Telefon mu etsinler bize? Ayhan telefon gelmeden.
7: Bekliyorum ısrarla.
2: Tamam, o zaman telefonumuzu bir kez daha
7: söyle, ben söylüyorum. Askerde de telefon nöbeti tutuyordum hep, alışım.
2: O eskiden ama askerde telefon nöbeti dediğim böyle fişleri mi sokuyordun?
7: Hayır ya, yapıyordun. Telefonun başına beklersin, telefonu ararsa birisi, sen telefona cevap verirsin. Olay bu sefer.
2: Askerlikte böyle bir görev var diyorsun.
7: Var tabii canım.
2: O zaman sevgili Radyo Kassel dinleyicileri, telefon numaramız 0561 tabii ki Kassel'in ön kodu. 57-80-64 müydü lan stüdyo? 64-65 ha? Aynen. Gerçi 63'ü de çevirseniz bağlıyor Talat. 64-65 diyorum. Allah aşkına biriniz arayın, yoksa bu adam, bir de sıcak oldu stüdyo. Gideceğim. Sen Türkiye'ye de dönmezsin bu gidişle. Almanya'da kalıcı gibi duruyorsun Ayhan.
7: Evet.
2: Evet mi? Hayır.

0: Salı Salı Hakan bitmek bilmiyor. Uzunca müddet ara vermiştik. Başlamak bilmiyorduk, başlayamıyorduk, başlayamadık. Bunun için de gerçekten üzgünüm sevgili dinleyici. Ha, böyle bir Ayhan, sen hatırlarsın, profesör vardı, Hablemitoğlu. Yok, Hablemitoğlu değil, Hatemi kardeşler. Evet. Böyle konuşuyordu bir tanesi. Evet. Ben de dinleyicilerimden özür dilememekle beraber anlayışla karşılayacaklarını düşünüyorum. Uzunca bir müddet ara verdim radyo programımıza ama Salı Salı Hakan bundan sonra tam düzenli değil ama bir ay sonrasında da muhtemelen düzenli olarak her hafta sizlerle birlikte olacak. Ayhan, Türkiye'ye ne zaman dönüyordun sen?
1: Telefon gelmezse dün geldim, bugün giderim.
0: Telefon etmeyin. Bundan sonra Salı Salı Hakan sadece Hakan sizlerle birlikte olacak. Eğer Hakan gitmezse programları musallat olur. Git git.

0: Kasset.
1: Aman tanrım, kızlar, Hakan geliyor.
2: Nerede, nerede?
3: Bu jingle'ların hepsine Ayhan geliyor diye, iyi ki varsın Ayhan diye çevireceğim. Salı salı Ayhan yapalım programın adına. Senin de bir altın bileziğin olur yani. 28 sene efendim bankacılık, munkacılık falan yapmışsın. Ama emeklisin sonuçta, bir altın bileziğin olsun.
4: Evet, emekliyken bir işim olsun.
3: bir istek parçamız var. Şey sayılıyor mu Ayhan? Hani 57-80-63'ü aramayı aralar, canlı bağlantıyı aralar, katılmıyorlar aralar. Ama eğer buradan böyle WhatsApp'tan istek gönderiyorlarsa o sayılıyor mu?
4: Tabii sayılır.
3: O zaman Hadi Gülüm Yandan Yandan diye bir parça varmış. Biraz sonra onu çalalım.
4: Evet, biz çakmayız ondan bundan mıydı da bana?
3: Ayhan, ben şeyi merak ediyorum. Senin buraya gelme sebebin ne?
4: İş olsun.
3: İş olsun. Ya iş arıyorsun. O mu? Yani nedir?
4: Evet, iş olsun.
3: Tamam.

0: Benden kaçılmayacağını bilmeyen zavallı.
1: Ablam bir yaşına da gelse.
2: Taş. Radyo Kasser'e hoş geldiniz. En iyi müzik, en güncel haber Radyo Kasser.
3: Nerede yedin paraları söyle Ayhan. Bence paraları yediğin için Kassel'e geldin, benim yanıma geldin. Gözlerin öyle konuşuyor. Çünkü şu çocuk sen gelmeden önce babam bana yatırması gereken haracı yatırmadı dedi.
4: Karı kızla yedim.
3: Ooo! Duydu inanma hadi lan. Sen. Arda sen nerede güldün koçum?
5: Ya ben çok güldüm de keşke beni de çağırsaydı, beraber yeseydik.
3: Ay tam örnek baba oğul ilişkisi. İstek parçası varmış, anons ederseniz onu da bir dinleyelim.
5: Hadi gülüm yandan.
3: Hadi gülüm yandan, yandan, yandan. Biz oynasın korkmayız.
5: Andan. Ondan, yok, oynasın andan bu.
3: Oynasın andan. Ha. Metin 2 yazıyor burada. Bu ikincim yani Metin. İki tane Metin diye arkadaşınız var. Onlardan iki. Ulan Metin 2 nefret ettiğim oyun. Seneler boyunca camiye gidiyorum diye dönüp dönüp şeylerde, o bir eskiden internet kafeler vardı. Hala vardır muhtemelen. Oralarda gidip gidip bu oyunu oynadın sen ya. 10 yaşındayken, 11 yaşındayken. Hıyarası.
5: Evet.
3: Ya işte gördüğümüz kadar bu hale geldi.
4: Ne oldu?
3: Ne oldu?
4: İnsancı Kur'an kursuna girseydin yeni bitin olacaktı. Dinlen, evet. Anlayacaktın. Hiç olmazsa.
3: Aynen. Şimdi bilgisayar okuyorsun. Onu o seni okuyor. Sen bunu okuyorsun.
4: Biz öldükten sonra arkamızdan üç kulüfallı at beylem okuyacaktın. Cumalara gidecektin. Şimdi ne?
5: Şimdi onun yerine hadi gülüm yandan açacağım. Oynayacağım işte.
3: Ay olmadı. Ay. Ayhan bu. Olmadı. Sen bunu yapamamışsın.
4: Ben bir daha olmadı bu. Alıyorlar mı geri?
3: Ben çok denedim Ayhan yani. Sen buyur.

0: meslekte yaşıyorum hocam. İtlik, kumarbazlık ve ahlaksızlık mesleği.
1: Radyo Kasser'e hoş geldiniz. En iyi müzik, en güncel haber Radyo Kasser.
2: Uyuyamıyorum Hakan. Hastan oldum. Bu salı senin için kıran kaldım.

0: Salı Salı Hakan'ın son 40 dakikası ama 40 dakika daha burada Ayhan'a ve İsmail'e dayanabileceğimi düşünmüyorum. Ama yine de bir veda Buse'si. Aman aman, bunlar gece yatarken Hakan bizi öpmeden yatma falan diyorlar, abiyle oğlu falan. Çok duygusallar. Evet, bir veda şey sözcüğü kublesi alalım da yayınımıza veda edelim Ayhan'cığım.
1: Vallahi veda hütbesi gibi bir şey yapmayalım da şu anda iyi. Bir şey soracağım. Sen ne yapıyorsun orada, düğmeleri aşağı indiriyorsun, yukarı çıkarıyorsun? Çok mu zor?
0: Pantolon fermuarı gibi ayağım. Bir aşağı bir yukarı.
1: Bunu sabit tutsan oğlum.
0: Sabit tutmak.
1: Evet. Sen demek ki bilmiyorsun nerede tutulacağını. Nasrettin Hoca böyle aynı saz çalan biri varmış. Sonra Nasrettin Hoca da almış. Aynı notayı tıngır tıngır basıyormuş. Hocam niye böyle yapıyorsun? Başkaları öyle yapmıyor diye. Onlar nereye basacaklarını bilemiyor. Ben buldum. Hep aynı yere basıyorum demiş.
0: Anlıyorum sevgili.
1: Harbiden zor mu? Ben de yapabilir miyim? Ben de yaparım. Lan ne var Hakan?
0: Abi senin yapamayacağın şey var mı ya bu dünyada? Sen Arda'yı yapmışsın. Yani adam 180 kilo kaldırıyor. Hey yavrum hey. O zaman.
1: Aslında ben de kaldırıyorum sevgili, değil mi?
0: Tabii canım. Arda'nın her başarısı senin hanene de yazılır.
1: Evet.
0: Güzel. O zaman Ayhan'cığım, senin isteyip de yapamayacağın bir şey yoksa her şeyi yaparsın. O vakit o zaman bize böyle bir taklit de yapma adam.
1: İstersem yaparım.
0: Benim taklidim mi oldu bu? Aferin, evet. Alkışlıyoruz sizi. Tamam. Bak, Yılmaz ailesi şöyle yapalım. Çok fazla giyiye düşmeden bir de izleyici kitlemizi son...
1: Bence bizden başka kimse yok yayında.
0: Ya şöyledir her zaman. Final iyidir, önemlidir. Final yüksek olursa insanların aklında da olumlu intibalar kalır. Çok böyle tap yapıp ondan sonra finali düşük bırakmamak lazım. Artık bundan fazlası yok yani. Senin tüm espri kalemin, şeyin, silahların bitti. Küfret. Daha nereye kadar küfredeceksin? Yani var mı öyle bir orijinal küfür? Et de madem orada bırakalım yani.
1: Bunlar doğaçlama olur koçum. Ha? Böyle ısmarlama küfürü olmaz. Muhabbet edersin. O arada aklına gelir. Hemen sen yaparsın ortayı, ben atarım golü.
0: Katranı kaynatsan olmaz şeker. Cinsini öptüğümün cinsine çeker diye. Ben o zaman mevzuyu bitiriyorum sevgili Radyo Kassel dinleyicileri. Ve Salı Salı Hakan. Evet, bir şekilde başladık yayına, herhalde bundan sonra da gidecek. Sevgili büyüğüm, abimin elinden öpüyorum. Programa icabet ettiği için, ki görmüş olduğunuz üzere de eski kelimeleri de kullanıyoruz. İcabet ettiğiniz için, evet, şükranlarımı sunuyorum. Bilahare çok...
1: Fevkaladenin fevkinde efendim.
0: Evet efendim. Kendi ziyadesiyle mesut oldum. Ayhan Bey, bu programa da boy göstermeniz benim için bir mutluluk unsuru oldu. Aynı zamanda Arda, sen gelsen de olur, gelmesen de olur. Hiç konuşmuyorsun. Baban çok komik. Sen ağırlık kaldır çocuğum.
2: Varlığımı yokluğum bir, benim bütün yetenekler babada kalmış, geçmemiş bana hiç ya.
0: Ama biraz önce çok iyi yaptı diyordun. Yok, Arda da pek çok konuda uzman. Bugün biraz babası çenebazlık yapıyor gününde. Yoksa Arda konuştuğu zaman susmuyor deyip de yalan da söylettin ya bana Arda. Evet, haydi o zaman programa veda edelim efendim. Bir dahaki yayında tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim. Dostça kalın.
3: Geçmiş olsun abi.
4: Geçmiş olsun.
5: Eyvallah.
3: Bunu da yırttın evvelallah.
5: Sağ ol.

0: Hop diri diri dat diri dat diri dom, ben radyomu seviyorum. Hop diri dat diri dat diri dom, ben radyomu seviyorum.
1: Radyo Kasse, müzik radyo, güldürür.

0: Radyo Kasser'e hoş geldiniz. En iyi müzik, en ince haber Radyo Kasser. Burası 105,8 MHz üzerinden yayın yapan Radyo Kasser.
1: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel dinliyorsunuz. 57-80-65. Radyo Kassel. 57-80-65.

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 7 Ekim Çarşamba. Radio Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bugün Almanya'da siyasetin değişen dengelerinden, Fransa'da büyüyen öğrenci protestolarına, bakım sisteminin görünmeyen yükünden, kadınların ekonomik kaygılarına kadar yine hayatımızı doğrudan ilgilendiren gelişmeleri aktaracağız. Saksonya-Anhalt'ta AfD'li Tobias Rausch'un eyalet parlamentosu başkanlığına seçilmesi, Almanya'da AfD'nin siyasi sistem içindeki konumuna ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Rausch'un seçilmesi bazı yorumcular tarafından Almanya'daki siyasi sınırların değiştiğinin yeni bir işaret olarak değerlendiriliyor. Jungwelt gazetesinde yer alan yorumun temel sorusu ise şu: Almanya'da siyasi dengeler gerçekten değişiyor mu? Yoksa mevcut krizlerin farklı bir siyasi aktör üzerinden devam ettiğine mi tanık oluyoruz? Yorumlarda konu yalnızca AfD'nin yükselişiyle sınırlı tutulmuyor. Almanya'nın artan askeri harcamaları ve ekonomik politikaları da eleştiriliyor. Yazara göre savunma harcamalarını ekonomik büyümenin motoru haline getirmek, ekonomik sorunları çözmek yerine sosyal harcamalar ve kamu yatırımları üzerinde daha fazla baskı yaratması mümkün. Yorumda ayrıca 1990'lardan bu yana uygulanan neoliberal politikaların kamu hizmetlerini zayıflattığı, reel ücretleri gerilettiği ve düşük ücret sektörünün yaygınlaşmasına yol açtığı savunuluyor. Bugünkü politikalar ise savaş keynesçiliği olarak tanımlanıyor. Ancak yorumun önemli bir noktası da şu: Rausch'un seçilmesi Almanya'da doğrudan bir diktatörlük anlamına gelmiyor. Asıl tartışma AfD'nin siyasi sistem içinde giderek daha fazla kabul gören bir aktör haline gelip gelmediği. Bu nedenle Saksonya-Anhalt'taki seçim yalnızca bir meclis başkanlığı seçimi olarak değil, Almanya'da AfD ile diğer partiler arasındaki siyasi sınırların ne kadar daha korunabileceği açısından da önem taşıyor. Haberin ve yorumun daha ayrıntılı halini internet sayfamızda bulabilirsiniz. Almanya'da AfD'nin siyasi sistem içindeki konumu yeniden tartışılırken, Fransa'da da öğrenciler ve emekçiler hükümetin politikalarına karşı sokaklarda. Özgürlük, eşitlik, barikat. Fransa'da öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı protestolar ülke genelinde büyüyor. Öğretmenler, veliler ve sendikalar da öğrencilere destek veriyor. Salı günü yaklaşık 1800 lise ya öğrenciler tarafından bloke edildi ya da protestolar nedeniyle kapatıldı. CGT sendikasına göre Paris dışındaki gösterilere 260 bin insan katıldı. Marsilya'da 30 bin, Lyon'da ise 20 bin gösterici olduğu bildirildi. Eylemler başlangıçta öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve bakımsız okul binalarına karşı başladı. Ancak protestolar artık hükümetin eğitim ve kamu hizmetlerindeki kesinti politikalarına da yöneliyor. 2027 bütçesinde 1588 öğretmen kadrosunun kaldırılmasının öngörülmesi tepkileri artırıyor. Protestolara katılan gençlerden Hamadi Ha, sorunun yalnızca eğitim sistemiyle sınırlı olmadığını, özellikle yoksul mahallelerde yaşayan gençlerin eğitimde daha baştan dezavantajlı olduğunu söylüyor. Genç protestocu, eğitim ve sosyal harcamalar kısılırken askeri harcamaların artırılmasını eleştiriyor. Eylemler sırasında polis müdahaleleri ayrı bir tartışma konusu. 6 binden fazla kişi gözaltına alındı. 200'den fazla kişi yaralandı.

Almanya'da yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin yanında kalarak çalışan çoğu göçmen yaklaşık 300 bin ile 600 bin bakım çalışanı bulunuyor. Neues Deutschland'ın yaptığı söyleşide sosyolog Francesca Barb'a göre bu çalışanlar Almanya'daki bakım sisteminin önemli açıklarını kapatıyor. Ancak bunu çoğu zaman ağır çalışma koşulları ve ihlal edilen işçi hakları karşılığında yapıyor. Barb'ın yaptığı araştırmaya göre özellikle çalışma saatleri ciddi bir sorun. Bakım çalışanlarından geceleri ve hafta sonları da hazır olmaları bekleniyor. Ancak bu sürelerin tamamı çalışma zamanı olarak kabul edilmiyor ve ücretlendirilmiyor. Çalışanların önemli bir bölümü ayrıca serbest çalışan olarak gösteriliyor. Bu durumda asgari ücret, çalışma saatlerinin sınırlandırılması ve hastalık durumunda ücret ödenmesi gibi haklardan yararlanamıyorlar. Bulgaristanlı bir bakım çalışanı olan Dobrina'nın davası sorunun boyutunu gösteriyor. 6 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından Almanya İş Mahkemesi kendisine 38.700 euro ödenmesine karar verdi. Ancak işverenin iflas etmesi nedeniyle Dobrina bugüne kadar parasını alamadı. Sosyolog Francesca Bağ'a göre Life In sistemi Almanya'daki bakım hizmetlerindeki açıkların bir belirtisi. Bakım sigortasının harcamaları tam olarak karşılamaması aileleri daha ucuz çözümler aramaya itiyor ve bunun bedeli çoğu zaman göçmen çalışanların emeği üzerinden ödeniyor. BAAB, çözüm için bakım hizmetlerinin daha güçlü biçimde devlet tarafından finanse edilmesini ve bakım çalışanlarının doğrudan yasal ve güvenceli biçimde istihdam edilmesini öneriyor. Bakım sistemindeki sorunlar yalnızca yaşlıları ve bakım çalışanlarını ilgilendirmiyor. Ekonomik güvencesizlik özellikle kadınların geleceğe ilişkin kaygılarını da artırıyor. Şimdi Almanya'da kadınların mali durumuna ilişkin dikkat çekici bir araştırmanın ayrıntılarına bakalım. Almanya'da kadınların neredeyse yarısı mali gelecekleri konusunda endişeli. Finanztip araştırmasına göre kadınların %47'si emeklilik güvencesinden kaygı duyuyor. Erkeklerde bu oran %35. Özellikle genç kadınlarda tablo daha dikkat çekici. 18-29 yaş grubundaki kadınların yalnızca %37'si mali durumunu güvenli buluyor. Erkeklerde bu oran %55. Kadınların %45'i geleceği için para biriktirmenin önündeki en büyük engelin yetersiz gelir olduğunu söylüyor. Her dört kadından biri ise düzenli giderlerden sonra ay sonunda 50 eurodan az paraya sahip oluyor. Ya da hiç parası kalmıyor. Tagesschau'nun haberine göre artan hayat pahalılığı, düşük gelir ve borçlar kadınların mali durumunu en fazla etkileyen sorunlar arasında yer alıyor. Bir başka önemli fark da çalışma süresinde. Kadınlar 2025'te haftada ortalama 28 saatten az ücretli çalışırken erkeklerde bu süre 34 saatin üzerindeydi. Kadınlar ayrıca yılda yaklaşık 72 milyar saat ücretsiz bakım ve ev işi yapıyor. Hayat pahalılığı ve gelir yetersizliği gündelik yaşamımızı doğrudan etkilerken sağlık alanında da önemli bir tartışma yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü bu kez çocuklarda obezite ve zayıflama ilaçları konusunda uyarıda bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü çocuk ve gençlerde obezitenin hızla artması üzerine yeni tedavi kılavuzları yayımladı. Sağlık Örgütü 10 yaşından küçük çocuklarda zayıflama ilaçları ve mide küçültme ameliyatlarını önermiyor. Sağlık Örgütü'ne göre çocukluk çağındaki obeziteyle mücadelede öncelik ilaçlar veya ameliyatlar değil, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve kalıcı davranış değişiklikleri olmalı. Tedavi sürecine ailelerin de dahil edilmesi gerektiği vurgulanıyor. 19 yaşına kadar olan gençlerde ilaç tedavisi ise ancak beslenme ve davranış değişikliğine yönelik programların sonuç vermemesi durumunda düşünülmeli.

0: Cerrahi müdahalelerde yalnızca ağır obezite vakalarında ve sıkı koşullarla uygulanmalı. Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre dünya genelinde yaklaşık 170 milyon çocuk ve genç obeziteden etkileniyor. 5 ila 19 yaş arasındaki çocuk ve gençlerde obezite oranı 1990'dan bu yana %2'den %8'e çıkarak 4 katına yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü uzmanı çocuklarda obezite tedavisinin temelinin ilaç veya ameliyat değil, sağlıklı yaşam koşullarını destekleyen kapsamlı bir yaklaşım olması gerektiğini belirtiyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Haberlerin ayrıntılarını ve gün içinde eklenen yeni gelişmeleri internet sayfamızdan takip edebilirsiniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıklı kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Destini çekecek.
1: Eyvallah.
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin.
4: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 7 Ekim Çarşamba. Radio Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bugün Almanya'da siyasetin değişen dengelerinden, Fransa'da büyüyen öğrenci protestolarına, bakım sisteminin görünmeyen yükünden, kadınların ekonomik kaygılarına kadar yine hayatımızı doğrudan ilgilendiren gelişmeleri aktaracağız. Saksonya-Anhalt'ta AfD'li Tobias Rausch'un eyalet parlamentosu başkanlığına seçilmesi, Almanya'da AfD'nin siyasi sistem içindeki konumuna ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Rausch'un seçilmesi bazı yorumcular tarafından Almanya'daki siyasi sınırların değiştiğinin yeni bir işareti olarak değerlendiriliyor. Jungwelt gazetesinde yer alan yorumun temel sorusu ise şu: Almanya'da siyasi dengeler gerçekten değişiyor mu? Yoksa mevcut krizlerin farklı bir siyasi aktör üzerinden devam ettiğine mi tanık oluyoruz? Yorumlarda konu yalnızca AfD'nin yükselişiyle sınırlı tutulmuyor. Almanya'nın artan askeri harcamaları ve ekonomik politikaları da eleştiriliyor. Yazara göre savunma harcamalarını ekonomik büyümenin motoru haline getirmek, ekonomik sorunları çözmek yerine sosyal harcamalar ve kamu yatırımları üzerinde daha fazla baskı yaratması mümkün. Yorumda ayrıca 1990'lardan bu yana uygulanan neoliberal politikaların kamu hizmetlerini zayıflattığı, reel ücretleri gerilettiği ve düşük ücret sektörünün yaygınlaşmasına yol açtığı savunuluyor. Bugünkü politikalar ise savaş keynesçiliği olarak tanımlanıyor. Ancak yorumun önemli bir noktası da şu: Rausch'un seçilmesi Almanya'da doğrudan bir diktatörlük anlamına gelmiyor. Asıl tartışma AfD'nin siyasi sistem içinde giderek daha fazla kabul gören bir aktör haline gelip gelmediği. Bu nedenle Saksonya-Anhalt'taki seçim yalnızca bir meclis başkanlığı seçimi olarak değil, Almanya'da AfD ile diğer partiler arasındaki siyasi sınırların ne kadar daha korunabileceği açısından da önem taşıyor. Haberin ve yorumun daha ayrıntılı halini internet sayfamızda bulabilirsiniz. Almanya'da AfD'nin siyasi sistem içindeki konumu yeniden tartışılırken, Fransa'da da öğrenciler ve emekçiler hükümetin politikalarına karşı sokaklarda. Özgürlük, eşitlik, barikat. Fransa'da öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı protestolar ülke genelinde büyüyor. Öğretmenler, veliler ve sendikalar da öğrencilere destek veriyor. Salı günü yaklaşık 1800 lise ya öğrenciler tarafından bloke edildi ya da protestolar nedeniyle kapatıldı. CGT sendikasına göre Paris dışındaki gösterilere 260 bin insan katıldı. Marsilya'da 30 bin, Lyon'da ise 20 bin gösterici olduğu bildirildi. Eylemler başlangıçta öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve bakımsız okul binalarına karşı başladı. Ancak protestolar artık hükümetin eğitim ve kamu hizmetlerindeki kesinti politikalarına da yöneliyor. 2027 bütçesinde 1588 öğretmen kadrosunun kaldırılmasının öngörülmesi tepkileri artırıyor. Protestolara katılan gençlerden Hamadi Ha, sorunun yalnızca eğitim sistemiyle sınırlı olmadığını, özellikle yoksul mahallelerde yaşayan gençlerin eğitimde daha baştan dezavantajlı olduğunu söylüyor. Genç protestocu, eğitim ve sosyal harcamalar kısılırken askeri harcamaların artırılmasını eleştiriyor. Eylemler sırasında polis müdahaleleri ayrı bir tartışma konusu. 6.000'den fazla kişi gözaltına alındı. 200'den fazla kişi yaralandı. Lens kentinde 15 yaşındaki bir lise öğrencisi polis müdahalesi sırasında meydana gelen patlamada elini kaybetti. Öğrenciler protestoları sürdüreceklerini açıklarken eylemlerin eğitim alanının ötesine geçerek daha geniş bir toplumsal harekete dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu. Ayrıntıları

kapatıyorum. Ancak bunu çoğu zaman ağır çalışma koşulları ve ihlal edilen işçi hakları karşılığında yapıyor. BARP'ın yaptığı araştırmaya göre özellikle çalışma saatleri ciddi bir sorun. Bakım çalışanlarından geceleri ve hafta sonları da hazır olmaları bekleniyor. Ancak bu sürelerin tamamı çalışma zamanı olarak kabul edilmiyor ve ücretlendirilmiyor. Çalışanların önemli bir bölümü ayrıca serbest çalışan olarak gösteriliyor. Bu durumda asgari ücret, çalışma saatlerinin sınırlandırılması ve hastalık durumunda ücret ödenmesi gibi haklardan yararlanamıyorlar. Bulgaristanlı bir bakım çalışanı olan Dobrina'nın davası sorunun boyutunu gösteriyor. 6 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından Almanya İş Mahkemesi kendisine 38.700 euro ödenmesine karar verdi. Ancak işverenin iflas etmesi nedeniyle Dobrina bugüne kadar parasını alamadı. Sosyolog Francesca Bağ'a göre Live-In sistemi Almanya'daki bakım hizmetlerindeki açıkların bir belirtisi. Bakım sigortasının harcamaları tam olarak karşılamaması, aileleri daha ucuz çözümler aramaya itiyor ve bunun bedeli çoğu zaman göçmen çalışanların emeği üzerinden ödeniyor. BAP, çözüm için bakım hizmetlerinin daha güçlü biçimde devlet tarafından finanse edilmesini ve bakım çalışanlarının doğrudan yasal ve güvenceli biçimde istihdam edilmesini öneriyor. Bakım sistemindeki sorunlar yalnızca yaşlıları ve bakım çalışanlarını ilgilendirmiyor. Ekonomik güvencesizlik özellikle kadınların geleceğe ilişkin kaygılarını da artırıyor. Şimdi Almanya'da kadınların mali durumuna ilişkin dikkat çekici bir araştırmanın ayrıntılarına bakalım. Almanya'da kadınların neredeyse yarısı mali gelecekleri konusunda endişeli. Finanstip araştırmasına göre kadınların %47'si emeklilik güvencesinden kaygı duyuyor. Erkeklerde bu oran %35. Özellikle genç kadınlarda tablo daha dikkat çekici. 18-29 yaş grubundaki kadınların yalnızca %37'si mali durumunu güvenli buluyor. Erkeklerde bu oran %55. Kadınların %45'i geleceği için para biriktirmenin önündeki en büyük engelin yetersiz gelir olduğunu söylüyor. Her 4 kadından biri ise düzenli giderlerden sonra ay sonunda 50 eurodan az paraya sahip oluyor. Ya da hiç parası kalmıyor. Tagesschau'nun haberine göre artan hayat pahalılığı, düşük gelir ve borçlar kadınların mali durumunu en fazla etkileyen sorunlar arasında yer alıyor. Bir başka önemli fark da çalışma süresinde. Kadınlar 2025'te haftada ortalama 28 saatten az ücretli çalışırken erkeklerde bu süre 34 saatin üzerindeydi. Kadınlar ayrıca yılda yaklaşık 72 milyar saat ücretsiz bakım ve ev işi yapıyor. Hayat pahalılığı ve gelir yetersizliği gündelik yaşamımızı doğrudan etkilerken sağlık alanında da önemli bir tartışma yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü bu kez çocuklarda obezite ve zayıflama ilaçları konusunda uyarıda bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü çocuk ve gençlerde obezitenin hızla artması üzerine yeni tedavi kılavuzları yayımladı. Sağlık Örgütü 10 yaşından küçük çocuklarda zayıflama ilaçları ve mide küçültme ameliyatlarını önermiyor. Sağlık Örgütü'ne göre çocukluk çağındaki obeziteyle mücadelede öncelik ilaçlar veya ameliyatlar değil, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve kalıcı davranış değişiklikleri olmalı. Tedavi sürecine ailelerin de dahil edilmesi gerektiği vurgulanıyor. 19 yaşına kadar olan gençlerde ilaç tedavisi ise ancak beslenme ve davranış değişikliğine yönelik programların sonuç vermemesi durumunda düşünülmeli. Cerrahi müdahalelerde yalnızca ağır obezite vakalarında ve sıkı koşullarla uygulanmalı. Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre dünya genelinde yaklaşık 170 milyon çocuk ve genç obeziteden etkileniyor. 5 ila 19 yaş arasındaki çocuk ve gençlerde obezite oranı 1990'dan bu yana

0: %2'den %8'e çıkarak 4 katına yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü uzmanı çocuklarda obezite tedavisinin temelinin ilaç veya ameliyat değil, sağlıklı yaşam koşullarını destekleyen kapsamlı bir yaklaşım olması gerektiğini belirtiyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Gazete'nin hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Haberlerin ayrıntılarını ve gün içinde eklenen yeni gelişmeleri internet sayfamızdan takip edebilirsiniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıklı kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Radyo Kassel 0561
1: 57 80 65.
0: posta@radyokassel.de.
2: İki gözüm anlamadım olanı, bulamadım ayrılığa yalanı. Bu ne biçim aşk tüketir adamı?

Evet, değerli dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Yarın sabah tekrar programında akşam saat 16'da canlı yayında buluşacak kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın. İstiyorum, bilmeye biri.